0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fonu.
1: Yürü ha, yürü ha, küsmüşem senden. Yürü ha, yürü ha, küsmüşem senden. Ayrılık şerbetini içmişem senden. Ay Dilber, ayrılık şerbetini içmişem senden.

güllası, hansı bir terörçü güllası benim hayattan götürerse, benim gözüm de, benim evlatlarım da müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olma.

Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendirim rastı mahuru, zümzüme eyleyim seygahı suru. Yada düşsün bülbül Reşid Han hemen, koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

İgram ya bakalız vaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgi çalalgunluk dekhiye bakalız var. Çigunluk heftedin isleyin ve erbeyi qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efirdize katsılar.

Azerbaijan den mina din problem. Chexi xhtunun vili khoy elin mani viler khaisad. Qaniso disaz moqad davam khaye pasuk khoy devir da Azerbaijan din azad khanajiler dunyadin yuridlay para mina de khtunoy bulgeri khaisad az elqenoy. Qanini khoz mina din khata tek sa khata suz bile mesela tush. Hamni humanitar, sosial va madarat vili khin gejarzay elin faktori khaisadia. Çekhtunin program agal unral refin patal alatay majbur khana kucharnay bur khayich gayris khatasus tun patal siften obatachiler minad kay mikhna kansa er qeyqinin par azerbaijan respublikadin minad kay mikhunin agent logdi yalsva minad kay mikhunin proses viri khaltin standart riskutu gajure da qelet khusa azad naychkayra reger havadin portar elektrik va sin sarar Mektebar, Azarxanayar, yaşayışdın punktar esigun, minədikay mixunin kranin neticədə mümkün xanva. Ağalı, Talış, Laçın, Fizoli, Cebrail, Zengilan, Şuşa və Masa yaşayışdın punktara qələt xonay tükörünün proyektrin binə dəl sadlayın obatda xatasız atmosfer aradalğın aqvasınva. Temadik qalqay anamadın idaradın Sedri Vüxar Süleymanova lahanva. Azerbaycan diviri xalqın platformayla mina din problem davamlı da kaz iqar gandalgisa. Ermənistan di mina koyçilerin qarta yer deqiq qalur dauni mina di kay mikunin proses çitin arzu. Hamni ida insan din ömür batar diskar artuq arzu. Qenin yuquz Azerbaycan din milik aqozna qelin vezi fayri kaysad pasu kayxudna çiler behem xatasuz yaşayış din makandiz elqoriyye.

namusunu ifsetmeye, bayrağını yükseltmeye, cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün

Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Baykö-Berlin işbirliğinde yeni bir sayfa. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya ziyareti adlı yazı. Azerbaycan-ABD ilişkilerinde yeni gerçeklikler ve 907. değişiklik meselesi başlıklı konuşma. Ekinci gazetesiyle başlayan Milli Basın Yolu konulu yazı.

0: Azerbaycan-ABD ilişkilerinde yeni gerçeklikler ve 907. değişiklik meselesi. 907. değişiklik uzun yıllar boyunca Azerbaycan'la ABD arasındaki ilişkilerde siyasi tartışmalara neden olan konulardan biri olmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nda yaptığı konuşmada bu değişikliğin kabul edilmesini Azerbaycan'a karşı adaletsiz bir adım olarak değerlendirerek BG'nin 1992 yılında Ermeni yanlısı senatörlerin girişimiyle gündeme getirildiğini hatırlatmıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e göre sonraki yıllarda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı çevrelerin Azerbaycan'a yönelik ön yargılı yaklaşımı ikili ilişkilerin gelişimini olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden sonra Washington'un bölgedeki gerçekliklere daha pragmatik yaklaşmaya başladığı belirtilmektedir. Bu yaklaşım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçmesine zemin hazırlamış, taraflar arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin bugün en üst düzey ulaştığını belirterek tarafların hiçbir zaman bugünkü kadar yakın bir işbirliği döneminde bulunmadığını ifade etmişti. Bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılının Ağustos ayında 907. değişikliğin uygulanmasının bir kez daha askıya alınmasına ilişkin kararı da önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendirilmektedir. Bu adım Washington'un Güney Kafkasya'da oluşan yeni jeopolitik gerçeklikleri dikkate aldığını gösteren unsurlardan biri olarak görülmektedir. Konuyla ilgili olarak milletvekili Nagif Hamzayev'i dinleyelim.
1: Zamanında Ermeni lobisinin de birbaşa tesiri ve tezgiyle Azerbaycan'a karşı tetbik edilmiş 907. düzeliş son dövrlerde Ali Başkomandan Canan Prezident İlham Aliyev'in səyləri nəticəsində Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması və strateji müttəfiqlik səviyyəsinə çatması nəticəsində dondurulubdur. Ancaq gəlin etiraf edək ki, 907-ci düzəliş tamamilə ləğv edilməlidir. Çünki faktik olaraq bu düzəlişin və bu düzəlişdə nəzərdə tutulan məsələlər artıq köhnəlibdir, tarixdə qalıbdır. Hal-hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh mətni paraflanıbdır və Ermənistan sonuncu ötəliklərin də yerinə yetirəcəyi təqdirdə Ermənistanla sülh anlaşması tam olaraq imzalana bilər və bütün bunlarla yanaşı Ali Başkomandan Canan Prezident İlham Əliyevin humanist yanaşması nəticəsində Qazaxıstan və Rusiyadan Ermənistana tranzit yüklər daşınır və bu o deməkdir ki, artıq iqtisadi cəhətdən də Ermənistan və Azərbaycan arasında müəyyən əlaqələr var və heç bir vasitəçi olmadan Ermənistan və Azərbaycan arasında müxtəlif komissiyalar görüşürlər, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələləri müzakirə edilir, Zəngəzur dəhlizi trip layihəsi üzrə işlərin icrası müzakirə edilir, ümumiyyətlə kommunikasiyaların açılması ilə bağlı müəyyən müzakirələr aparılıbdır və Ali Başkomandan Canan Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında bir neçə dəfə müxtəlif platformalarda görüşlər olubdur. Özü də bir daha qeyd edirəm, heç bir vasitəçi olmadan və bu baxımdan da artıq bu deməkdir ki, əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında müəyyən normallaşma varsa və sülhə doğru mühüm addımlar atılırsa və sülhə bu qədər heç bir zaman yaxın olmamışıqsa, deməli 907-ci düzəlişin də faktik olaraq heç bir əhəmiyyəti və önəmi qalmır.
0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin də defalarca vurguladığı kimi 907-ci dəyişiklik artıq güncəlliyini yitirmişdir və mövcud şartlarda yürürlükdə tutulmasını gərəktirən heç bir nədən qalmamışdır. Azərbaycanın bölgədə oluşturduğu yeni siyasi və ekonomik gerçekliklər, barış gündəmindəki ilerlemeler və Bakü ilə Washington arasında gelişen işbirliği bu kısıtlamanın tamamen kaldırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle değişikliğin tamamen yürürlükten kaldırılması iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine ve yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir. Baku uzun yıllardır söz konusu değişikliği adaletsiz ve taraflı bir yaklaşımın örneği olarak değerlendirmektedir. Bugün ise bölgede tamamen farklı bir jeopolitik tablo oluşmuştur. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması, bölgesel işbirliği projelerinde üstlendiği önemli rol ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde gözlenen olumlu ivme 907. değişikliğin tamamen yürürlükten kaldırılmasını hem siyasi hem de hukuki açıdan daha güncel hale getirmektedir. Böyle bir karar yalnızca tarihsel bir adaletsizliğin giderilmesi değil, aynı zamanda Azerbaycan-ABD ortaklığının gelecekteki gelişimine yeni bir ivme kazandıracak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

0: Burası Baküm. Değerli dinleyiciler, Ekinci gazetesiyle başlayan Milli Basın Yolu adlı yazıyı sunuyoruz. Bugün Azerbaycan Milli Basını'nın kuruluşunun üzerinden 151 yıl geçti. Ekinci gazetesinin 22 Temmuz 1875 yılında ilk sayısının yayımlanmasıyla temelleri atılan milli basınımız zorlu ve onurlu bir yol kat etti. 19. yüzyılın sonlarına doğru tüm Kafkasya'da büyük yankı uyandıran bu gazetenin yayıncısı, editörü ve redaktörü Azerbaycan Milli Aydınlanma Harekatı'nın kurucularından Hasan Bey Zerdabi'ydi. Mirza Fatali Ahunzade, Seyit Azim Şirvani, Necef Bey Vezirov, Asker Ağa Gorani ve diğer entelektüeller gazetenin oluşturulmasına büyük katkıda bulundular. 22 Temmuz 1875'ten Eylül 1877'ye kadar Ekinci gazetesinin sadece 56 sayısı yayımlanmışsa da Azerbaycan ulusal basınının oluşumunda ve gelişmesinde çok değerli bir rol oynamıştır. Ağırlıklı olarak aydınlanma misyonunu üstlenen Ekinci, kısa sürede hem aydınlar hem de insanlar arasında oldukça popüler oldu. Ama Ekinci gazetesinin basını uzun sürmedi. Çar Rusyası gazetenin insanları eğitime, onları sosyal ve politik süreçlere daha aşina hale getirme rolünden kaçınmaya başladı ve sonunda gazetenin yayımını durdurdu. Yine de dönemin önde gelen aydınları, aydın ve demokratik fikirlerini Ekinci gazetesinin sayfalarında tanıtarak toplumsal, siyasal ve sanatsal düşüncenin gelişmesinde büyük etki yaratmışlardır. Ulu Önder'in 1993'te halkın ısrarlı talebiyle iktidara dönüşü basınımızın gelişim tarihinde yeni aşamaya yol açtı. 1998 yılında milli lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan basını üzerindeki devlet sansürünü kaldırmasıyla ülkemizde ifade ve basın özgürlüğünün temeli atılmış. Bu da basının gelişmesine ciddi bir ivme kazandırmıştır. Ulusal basınımızın temellerini atan Ekinci gazetesinin tarihi mirası Ulu Önder Haydar Aliyev tarafından da büyük takdir görmüştür. Ulu Önder Ekinci gazetesini Azerbaycan halkının ulusal uyanışında, aydın fikirlerin yayılmasında ve ulusal basın geleneklerinin oluşmasında müstesna bir rol oynayan yayım olarak değerlendirmiştir.
1: Gazan Beyzarlı abi bu Ekinci gazetinin yaratıcısıdır. Birlikte böyle bir teşebbüsle çıkış edipler. İndi gerek biz düşünelim ki o vakit bu asan bir şeydi mi? Yok. Bu haddinden artık çetin bir şeydi. Görün o insanlar ne kadar büyük vatanperverlik, ne kadar milletinin inkişafını isteyenler olublar. Ve ne kadar cesaretli insanlar olublar.
0: Şu anda Cumhuriyet'te birçok farklı gazete ve dergi yayınlanmakta ve internet haberciliği gelişmektedir. Modern zamanlarda bilgi teknolojilerinin gelişmesi Azerbaycan basınını küresel bilgi ağının bir parçası haline getirmiştir. Azerbaycan medyası hem 1. hem de 2. Karabağ savaşlarında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş ve Azerbaycan'ın büyük

seferinin habercisi olmuştur. Azerbaycan gerçeklerini propaganda misyonunu her zaman başarıyla yürüten basınımız, 44 günlük vatan savaşı sırasında ülkemizin düşman propagandasına karşı verilen bilgi mücadelesine katkıda bulunmuş ve savaş sonrasında da bu çalışmalarını sürdürmektedir. Burası Bakü değerli dinleyiciler. İkinci gazetesiyle başlayan Milli Basın Yolu adlı yazıyı dinlediniz.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Etti bana indi gelir uzak seda, indi gelir uzak seda. Ömür sürdüm getti bana indi gelir

adam. Ana yurda bu ses kala, bu ses kala. Bu Mirzadan ana yurda bu ses kala, bu ses kala.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Bir gün bela, bir gün hela, ağlamadım bu dünyada. Bin bir derze döze döze sevinç verdim her gün size. Dalgalarda bata bata ömür sürdüm gitti bana. Dalgalarda bata bata ömür sürdüm gitti bana. İndi gelir uzak seda, indi gelir uzak seda. Ömür sürdüm gitti bana.

dalgalar bu mevzeden alayında bu ses kalar bu ses kalar bu mevzeden ana yurda bu ses kalar.

Birge bize, yarge bize, zülfü töküze. Sen bir gel bize, yarge bize, zülfü töküze. Hiç gör değerim, yar değerim, bir tire sensiz.

sindi küçelerin sirdaşın. Senden doğma kimin var ki hesretimi paylaşın.

için. Şu iki yerde de kalmadı kanı. O kesin önünde baş eğrenme. Uzandı yaşadı Azerbaycan.

Hansı bir namert güllesi, hansı bir terörcü güllesi beni hayattan götürerse, benim gözüm de, benim evlatlarım da müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmağa

çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı mahuru, zümzüme eyleyim sigahı suru. Yada düşsün bülbül Reşid Han hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

İgram ya bakal zvaybur, iç avan xiyrar. Çünü bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dihya bakal zvay. Çi gunuk, heftedin islen ve erbey qara, seyahatdin çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az inter dalgada, www.azerbaycan.com Az TV canlı internet saytına Radyo Int Çinay efir zagatsıla.

Azerbaycan den mina din problem. Çehi xtunun vili koy elin mani viler kaysad. Qanisu disaz muqad davam xayi pasuk koy devir da Azerbaycan din azad xanaciler dünya din vili lay para mina dik tunay bölgeri kaysadas elqenu. Qanin yuxuz mina din

ta teksa hata suzile mesela tuş. Hamni humanitar sosial ve madarat vilik hün gece arzay elin faktori kaysabiyan. Çekhtuğun program agal unral refin patal alatay mecbur hana küç arnay bur hayi çıkarız hatasız tutun patal siften obatçiler minat kaymihne kansa erkeğinin par Azerbaycan Respublikasının minat kaymihunin agent lordi yalsva minat kaymihunin proses viri haltin standart riskutu gajure da gelet huzu azat naçkayra reger havadin portar elektrik ve sinir zarar Mektebar, azarxanayar, yaşayışın punktar esigun, minnetkay mihunin kranin neticede mümkün xanva. Ağalı, Talış, Laçın, Fizoli, Cebrail, Zengilan, Şuşa ve Masa yaşayışın punktara qeret xonay tükörünün proyektinin bine dal sadlayın obatda xatasız atmosfer aradalğun aqvasınva. Temadik qalqay anamadin idaradin Sedri Vüxar Süleymanova lahanva. Azerbaycan diviri halkın platformayla minadın problem devamlı da kaz iğar gandalgısa. Ermenistan di mina koyçilerin kartı yerdeki kalur tavuni minadı kay mihunin proses çitin arzu. Hamni ida insan din ömür patar diskar artu harzu. Qenin yukuz Azerbaycan din milik akozuna qelin vezi fayri kay sad patsukay hukudna çiler behem hatasuz yaşayış din makandiz el görünye.

Karabağ Azerbaycan din ciyi madarat din lokomotiviya. Çexixtunin program din haqin objektarik elqeza, amma ibron quluq genani çexisa strateji maqsada.

Hamle Adam Fizoli Cebrail ve Zengilandir mahsuldar çileri Kelbecer ve Laçınday Atsay Yaylahri Hürin Mayşattin Cüreba Sahir Vilik Rakonun Patal imkan yaratmışsa Bilgedin turizm din potensial ne dikkat dal hüzü. İda turistler atun kaç huniz beher guda. Karabağdır madaratın gelecek cihirzay ilin faktori kaysat ne enerji din potensiali. Karabağ ve Rakeş Taypatan Zengezur katsu zona bayanarın düşüş din kartuş. Karabağ ve Laçın din hidroenerji din imkan di Rakinin ve Garsin enerji din proyekti bölge Azerbaycan din enerji din strategi da hususi çıkadal akudzu.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Baykö-Berlin işbirliğinde yeni bir sayfa. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya ziyareti adlı yazı. Azerbaycan-ABD ilişkilerinde yeni gerçeklikler ve 907. değişiklik meselesi başlıklı konuşma. İkinci gazetesiyle başlayan Milli Basın Yolu konulu yazı.

0: Lesi. 907. değişiklik uzun yıllar boyunca Azerbaycan'la ABD arasındaki ilişkilerde siyasi tartışmalara neden olan konulardan biri olmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nda yaptığı konuşmada bu değişikliğin kabul edilmesini Azerbaycan'a karşı adaletsiz bir adım olarak değerlendirerek BG'nin 1992 yılında Ermeni yanlısı senatörlerin girişimiyle gündeme getirildiğini hatırlatmıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e göre sonraki yıllarda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı çevrelerin Azerbaycan'a yönelik ön yargılı yaklaşımı ikili ilişkilerin gelişimini olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden sonra Washington'un bölgedeki gerçekliklere daha pragmatik yaklaşmaya başladığı belirtilmektedir. Bu yaklaşım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçmesine zemin hazırlamış, taraflar arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin bugün en üst düzey ulaştığını belirterek tarafların hiçbir zaman bugünkü kadar yakın bir işbirliği döneminde bulunmadığını ifade etmişti. Bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılının Ağustos ayında 907. değişikliğin uygulanmasının bir kez daha askıya alınmasına ilişkin kararı da önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendirilmektedir. Bu adım Washington'un Güney Kafkasya'da oluşan yeni jeopolitik gerçeklikleri dikkate aldığını gösteren unsurlardan biri olarak görülmektedir. Konuyla ilgili olarak milletvekili Nagif Hamzayev'i dinleyelim.
1: Zamanında Ermeni lobisinin de birbaşa tesiri ve tezgiyle Azerbaycan'a karşı tertip edilmiş 907. düzelir. Son dövrlerde Ali Başkomandan Canan Prezident İlham Aliyev'in seyleri neticesinde Amerika-Azerbaycan münasibetlerinin normallaşması ve strateji müttefiklik seviyesine çatması neticesinde dondurulubdur. Ancak gelin etiraf edelim ki 907. düzeliş tamamıyla ləğv edilmelidir. Çünkü faktik olarak bu düzelişin ve bu düzelişte nezarda tutulan meseleler artık köhnəlidir, tarihte kalıbdır. Hal-hazırda Ermənistan ve Azerbaycan arasında sülh metni paraflanıbdır ve Ermənistan sonuncu ötəliklerin de yerine getireceği təqdirde Ermənistanla sülh anlaşması tam olarak imzalanabilir ve bütün bunlarla yanaşı Ali Başkomandan Canan Prezident İlham Aliyevin humanist yanaşması nəticəsində Qazaxıstan və Rusiyadan Ermənistana tranzit yüklər daşınır. Ve bu o demektir ki artık iqtisadi cihetten de Ermənistan ve Azerbaycan arasında müeyyen əlaqeler var ve hiçbir vasitəçi olmadan Ermənistan ve Azerbaycan arasında müxtəlif komissiyalar görüşürler, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası meseleleri müzakirə edilir, Zengezur dəhlizi trip layihəsi üzrə işlerin icrası müzakirə edilir, ümumiyyətlə kommunikasiyaların açılmasıyla bağlı müeyyen müzakirələr aparılıbdır və Ali Başkomandan Canan Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında bir neçə dəfə müxtəlif platformalarda görüşlər olubdur. Özü də bir daha qeyd edirəm, heç bir vasitəçi olmadan və bu baxımdan da artıq bu deməkdir ki, əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında müəyyən normallaşma varsa və sülhə doğru mühüm addımlar atılırsa və sülhə bu qədər heç bir zaman yaxın olmamışıqsa, deməli 907-ci düzəlişin də faktik olaraq heç bir əhəmiyyəti və önəmi qalmır.
0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin də defalarca vurguladığı gibi 907-ci değişiklik artık güncəlliyini yitirmişdir və mevcut şartlarda yürürlükdə tutulmasını gerektirən heç bir nədən qalmamışdır. Azərbaycanın bölgədə oluşturduğu yeni siyasi və ekonomik gerçekliklər, barış gündəmindəki ilerlemeler və Bakü ilə Washington arasında gelişen işbirliği bu kısıtlamanın tamamen kaldırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle değişikliğin tamamen yürürlükten kaldırılması iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine ve yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir. Bakü uzun yıllardır söz konusu değişikliği adaletsiz ve taraflı bir yaklaşımın örneği olarak değerlendirmektedir. Bugün ise bölgede tamamen farklı bir jeopolitik tablo oluşmuştur. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması, bölgesel işbirliği projelerinde üstlendiği önemli rol ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde gözlenen olumlu ivme 907. değişikliğin tamamen yürürlükten kaldırılmasını hem siyasi hem de hukuki açıdan daha güncel hale getirmektedir. Böyle bir karar yalnızca tarihsel bir adaletsizliğin giderilmesi değil, aynı zamanda Azerbaycan-ABD ortaklığının gelecekteki gelişimine yeni bir ivme kazandıracak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllar

yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

0: Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, Ekinci Gazetesi ile başlayan Milli Basın Yolu adlı yazıyı sunuyoruz. Bugün Azerbaycan Milli Basını'nın kuruluşunun üzerinden 151 yıl geçti. Ekinci Gazetesi'nin 22 Temmuz 1875 yılında ilk sayısının yayımlanmasıyla temelleri atılan milli basınımız zorlu ve onurlu bir yol kat etti. 19. yüzyılın sonlarına doğru tüm Kafkasya'da büyük yankı uyandıran bu gazetenin yayıncısı, editörü ve redaktörü Azerbaycan Milli Aydınlanma Harekatı'nın kurucularından Hasan Bey Zerdabi'ydi. Mirza Fatali Ahunzade, Seyit Azim Şirvani, Necef Bey Vezirov, Asker Ağa Gorani ve diğer entelektüeller gazetenin oluşturulmasına büyük katkıda bulundular. 22 Temmuz 1875'ten Eylül 1877'ye kadar Ekinci Gazetesi'nin sadece 56 sayısı yayımlanmışsa da Azerbaycan ulusal basınının oluşumunda ve gelişmesinde çok değerli bir rol oynamıştır. Ağırlıklı olarak aydınlanma misyonunu üstlenen Ekinci, kısa sürede hem aydınlar hem de insanlar arasında oldukça popüler oldu. Ama Ekinci Gazetesi'nin basını uzun sürmedi. Çar Rusyası gazetenin insanları eğitime, onları sosyal ve politik süreçlere daha aşina hale getirme rolünden kaçınmaya başladı ve sonunda gazetenin yayımını durdurdu. Yine de dönemin önde gelen aydınları, aydın ve demokratik fikirlerini Ekinci Gazetesi'nin sayfalarında tanıtarak toplumsal, siyasal ve sanatsal düşüncenin gelişmesinde büyük etki yaratmışlardır. Ulu Önder'in 1993'te halkın ısrarlı talebiyle iktidara dönüşü basınımızın gelişim tarihinde yeni aşamaya yol açtı. 1998 yılında milli lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan basını üzerindeki devlet sansürünü kaldırmasıyla ülkemizde ifade ve basın özgürlüğünün temeli atılmış. Bu da basının gelişmesine ciddi bir ivme kazandırmıştır. Ulusal basınımızın temellerini atan Ekinci Gazetesi'nin tarihi mirası Ulu Önder Haydar Aliyev tarafından da büyük takdir görmüştür. Ulu Önder Ekinci Gazetesi'ni Azerbaycan halkının ulusal uyanışında, aydın fikirlerin yayılmasında ve ulusal basın geleneklerinin oluşmasında müstesna bir rol oynayan yayım olarak değerlendirmiştir.
1: Gazan Beyzarlı abi bu Ekinci Gazetesi'nin yaratıcısıdır. Birlikte böyle bir teşebbüsle çıkış edipler. İndi gerek biz düşünün ki o vakit bu asan bir şeydi mi? Yok. Bu haddinden artık çetin bir şeydi. Görün o insanlar ne kadar büyük vatanperverlik, ne kadar milletinin inkişafını isteyenler olublar. Ve ne kadar cesaretli insanlar olublar.
0: Şu anda Cumhuriyet'te birçok farklı gazete ve dergi yayınlanmakta ve internet haberciliği gelişmektedir. Modern zamanlarda bilgi teknolojilerinin gelişmesi Azerbaycan basınını küresel bilgi ağının bir parçası haline getirmiştir. Azerbaycan medyası hem 1. hem de 2. Karabağ Savaşları'nda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş ve Azerbaycan'ın büyük zaferinin habercisi olmuştur. Azerbaycan gerçeklerinin propaganda misyonunu her zaman başarıyla yürüten basınımız, 44 günlük vatan savaşı sırasında ülkemizin düşman propagandasına karşı verilen bilgi mücadelesine katkıda bulunmuş ve savaş sonrasında da bu çalışmalarını sürdürmektedir. Burası Bakü, değerli dinleyiciler. Ekinci Gazetesi ile başlayan Milli Basın Yolu adlı yazıyı dinlediniz.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.